0: Maximum Hit Music.
1: ¡Esta es mi

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: uygulamasında.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Işıltık atan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 200 mililitrelik Nivea Sun nemlendirici güneş spreyi 50 faktör 648 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

Zerre Video Games'e buradaydı 10.08 saatler. Günaydınlar. Fenomen 2010'lara herkes hoş geldi. Serdar ben. Her hafta sonu 10'dan 11'e yaptığımız gibi bir saat boyunca 2010'lu yıllarda hit olmuş ve listelere girmiş, listelerde zirveye tırmanmış şarkıları hep birlikte hatırlıyoruz. İşte onlar

0: ritmini, heyecanlı, enerjisini bizlere hissettiren şarkılardan bir tanesi. Rio ile 2013'teydik, Living in Stereo. Fenomen 2010'lardasın, günaydınlar. Yani o dönemin hit single'larını arka arkaya hatırlamaya devam ediyoruz. Will I Am, Justin Bieber, That Power. Birazdan daha önce İna gibi gibi, kaçırma.
1: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Marmaris 99.5. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com. Reklam.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Hayır.

0: seçenekli gemi turları benzersiz avantajlarla Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
1: Türkiye'nin tatil sebebi Tatil Sepeti.
2: Evde huzurla, yolda güvenle.

Türkiye'de, dünya genelinde aylık en çok dinlenen sanatçılar listesinde sıkça zirvede yer almaya devam ediyor. Justin Bieber ona Will I Am eşlik etmişti Dead Power sonrasında. Fenomen 2010'larda Gypsy Casual'la devam ediyoruz şimdi Get Low.

0: şarkısıydı Turn Me On ve yıllar sonra harika bir yeniden yorumla dinleyiciyle buluşmuştu ve bize fenomen 2010'larda ağırlamış olduk Cheat Codes yorumuyla Let Me Hold You. Günaydınlar, iyi hafta sonları. Radyo Fenomen burası, ben Serdar. Fenomen 2010'larda Charlie XCX'i Break the Rules'la birazdan dinliyoruz. Daha öncesinde Baby Brown 30 ile burada. Kaçırmayın.
1: Radyo Fenomen sponsorluğunda macera kaldığı yerden devam ediyor.
2: Türkiye'nin en büyük hobi ve aktivite festivali
1: Big Boys Festival

Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, İzok'tan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de. Radyo fenomen. Maksimum hit müzik. Fenomen. Radyo fenomende fenomen 2010 var.

Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Fenomen. Radyo Fenomen'de Fenomen 2010 var.

0: Didi bu yaz çok havalı.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
3: Radyo Fenomen.

İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.

0: Bazı tatiller yeni deneyimlerin kapısını aralar. Havuza açılan odalar alabildiğine Akdeniz. Michelin yıldızlı şefler, padel, katamaran, okçulu. Finest'te tatil keşfe dönüşür. Detaylar ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Bebek bezlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 6-8 Haziran tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi gelecek.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Gaziantep 96.3. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com. Reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatilin maksimum özel fırsatlar.

0: Limitte kontrol sende. Sen de dişi ortakla limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen

İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: Radyo Fenomen.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
7: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Herkese merhaba, iyi hafta sonları. Radyo Fenomen burası, ben Serdar. Fenomen Kafe, herkese hoş geldi. Her hafta sonu yaptığımız gibi yine birlikteyiz ve önümüzdeki bir saat boyunca sinema, müzik, sanat, sağlık, teknoloji ve pop kültür konuşacağız. Peki bakalım bu hafta sonu Fenomen Kafe'de sizleri neler bekliyor? İlk olarak sinema dünyasına bir bakacağız. Hollywood'daki yapay zeka tartışmalarının ardı arkası kesilmiyor. Son olarak da Martin Scorsese bir yapay zeka şirketine danışman olarak katıldı. Peki bu sinema endüstrisi için ne anlama geliyor? Müzik dünyasında Taylor Swift'in Paul McCartney hakkında yaptığı açıklamaları sizlerle paylaşacağım. Onun The Boys of Dungeon Lane albümünü sanatçı çok beğenmiş. Bakalım neler söylemiş. Yaşam haberinde bu hafta sonu Oxford Üniversitesi'nin 76 ülkeden 80 bin kişiyle yaptığı dev bir araştırmayı sizlerle paylaşacağım. Mutluluğu acaba en çok artıran şey gerçekten para mı ya da başka şeyler ön planda mı? Teknoloji haberinde bu hafta sonu Meta'nın yapay zeka destek sisteminin hacklenmesini sizlerle paylaşacağım. Birçok önemli ismin Instagram hesabının hacklendiği iddia ediliyor. Bakalım detaylarda neler var. Son kısımda da sosyal medyanın gençlerin dikkat süresini kısalttığı yönündeki tartışmalar hakkında paylaşmak istediğim var. Yine bir üniversite araştırması bunu tersine çevirebildiğini iddia ediyor. Bakalım bu araştırmanın öne çıkan noktaları neler? Herkes hazırsa Fenomen Kafe'ye bu hafta sonunda başlıyoruz.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: favori çalma listeni,
1: çalma listeni
0: şekillendiren radyo. Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
2: Bu hafta sonları herkese Radyo Fenomen burası. Serdar ben, Fenomen Kafe'ye sinema dünyasından bir haberle devam ediyor şimdi. Ünlü yönetmen Martin Scorsese bir yapay zeka şirketine danışman olarak katıldı. Peki bu ne anlama geliyor? Şirketin araçlarını filmlerinin ön hazırlık aşamasında kullandığını açıklamış. Hatta şöyle ilginç bir demeci var. Scorsese'ye göre sinema henüz yaklaşık 125 yıllık geç bir sanat dalı ve yeni teknolojilere açık olması gerekiyor. Mesela daha önce Hugo filminde 3D teknolojisini kullanmıştı. İzleyenler bilir, The Irishman filminde oyuncu gençleştirme, The Aging teknolojisini kullanmıştı ve şimdi de yapay zekanın kafasındaki sahneleri sanat yönetmenleri, görüntü yönetmenleri ve diğer ekip üyelerine daha hızlı anlatmasını sağladığını söylüyor. Yani bir mesela tanıtım videosu paylaşmışlar. Scorsese yapay zekayı kullanarak bir sahnenin storyboardunu oluşturuyor ve mesela Goodfellas filmindeki ünlü Copacabana gece kulübü sahnesini de örnek veriyor. Bugün benzer planlamaların yapay zeka yardımıyla çok daha kısa sürede yapılabileceğini ve bunun hem zaman hem de prodüksiyon maliyetini düşüreceğini belirtiyor. Yani işin biraz da arka planında işte bu son cümle yatıyor. Yani prodüksiyon maliyeti anlaşılan Hollywood ve sinema dünyası genel manada bu maliyetleri düşürmek için yapay zekaya dört koldan sarılacak gibi gözüküyor.
0: Radyo

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
2: Ege ve Akdeniz'de 6 farklı destinasyonda doğayla iç içe. Paloma Hotels, zengin sofralar, aquaparklar ve eşsiz deneyimler. Gerçek bir tatil Paloma Hotels'te sizi bekliyor. Detaylar ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444 28 22.

0: bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Radyo Fenomen.
4: Maksimum hit müzik.
3: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Radyo Fenomen burası. Keyifli hafta sonları herkese. Serdar ben. Fenomen Kafe'ye müzik dünyasından bir haberle devam edelim. Taylor Swift sosyal medyada çok önemli başka bir müzisyeni övdü. Önceki hafta bir Instagram story'si paylaştı. The Boys of Dungeon Lane albümünü yayınlamıştı Paul McCartney ve dediğim gibi Instagram hesabında bu sonsuz derecede olağanüstü sanatçıdan ilham almamayı başaramıyorum mesajını paylaştı. Yani iki müzisyen zaten epeydir birbirlerine duydukları saygıyla biliniyor. Mesela daha önce 2015'te birlikte sahneye çıkmışlar. Shake It Off şarkısını seslendirmişlerdi. 2020'de şarkı yazarlığı üzerine kapsamlı bir söyleşi yapmışlardı. Paul McCartney pandemi sebebiyle iptal edilen Glastonbury konserine Swift'i davet etmeyi planladığını açıklamıştı o yıllarda. Ve Paul McCartney'in 2024 senesinde Swift'in Londra'daki Eras Tour konserinden birine katıldığı ve seyirciler arasında şarkılara eşlik ettiği de zaten görüntülenmişti. Yani kısacası pop müziğin en büyük yıldızlarından biri günümüzde Taylor Swift, müzik tarihinin yaşayan efsanelerinden Paul McCartney'in yeni albümüne açık destek vererek bu işte iki kuşak arasındaki karşılıklı sevgiyi, saygıyı bir kez daha herkese göstermiş oldu.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: La Fenomen Cafe.
1: Radyo Fenomen burası, Umut Haftası onları Serdar ben. Fenomen Kafe'ye şimdi bir yaşam haberiyle devam ediyoruz. Hafta içi sabah modunda da Radyo Fenomen'de sizlerle paylaşmıştım. Biraz daha detayına girmek istedim. Çünkü Oxford Üniversitesi'nin yaptığı çok detaylı bir araştırma var. Tam 76 ülkeden 80 bin katılımcıyla yapıyorlar bu araştırmayı. Mutluluğu biraz aslında araştırmışlar ve mutluluğu en çok artıran şey para ya da maddi imkanlar değil, bazı davranış ve karakter özellikleri olduğu sonucuna varmışlar ki bu özellikler neler? Zorluklar karşısında sabırlı olmak, gerektiğinde risk alabilmek, haksızlıklara karşı duyarlı olmak, iyi davranışları desteklemek, karşılık beklemeden başkalarına yardım etmek, insanlara güvenebilmek ve güven ilişkileri kurabilmek. İşte araştırmacılar bu özelliklerin farklı kültürlerde ve ülkelerde benzer şekilde mutlulukla ilişkili olduğunu belirtiyorlar. Bir de 47 yaş civarında insanların işte yani yaklaşık diyelim bu yaş civarında sağlıkları ve yaşamlarından duydukları memnuniyetin arttığını gözlemlemişler. Bunun sebebi de insanların işte bu yaş civarlarında dış görünüşten ziyade ruhsal sağlıklarına, zihinlerine biraz daha odaklanmaya başlamaları olarak gözüküyor. Yani özetle bu 80 bin kişiyle yapılan büyük araştırma insanların mutluluğunu en çok artıran şeyin para değil, güven, yardımsever, sabır ve güçlü sosyal ilişkiler olduğunu ortaya koyuyor.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvetli.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: İyi hafta sonları. Radyo Fenomen burası. Fenomen Kafe'de teknoloji dünyasına bir haberle devam edelim. Gerçekten de şaşırdım ben bu haberi okuyunca. Çünkü Meta'nın yapay zeka destek sistemi beklenmedik bir güvenlik sorunuyla bugünlerde gündemde. Çünkü iddiaya göre bazı hackerlar Instagram hesap kurtarma işlemlerini yürüten yapay zeka destek asistanı kandırmışlar ve bazı popüler hesapların kontrolünü ele geçirmişler. Hatta diyorlar ki etkilenen hesaplar arasında Beyaz Saray'ın milyonlarca takipçili Instagram hesabı, Amerika Birleşik Devletleri Uzay Kuvvetleri'nden üst düzey bir görevlinin hesabı ve dünya çapında çok popüler bir kozmetik devinin Instagram hesabı da bulunuyor. İşte siber güvenlik araştırmacılarına göre saldırganlar Meta'nın yapay zeka destek botuna sahte bilgiler verip şifre sıfırlama e-postalarının kendi adreslerine yönlendirilmesini sağlamış. Şimdi çok fazla işin detayına girmeyeceğim ama burada bizler için kritik bir nokta var. O da şu, eğer ki şifrenizi işte Instagram için ya da benzeri hesaplar için şifrenizi unutursanız ve şifre sıfırlamak amacıyla yapay zekaya başvurursanız, bir şifre isterseniz mailinize gelen şifreler konusunda biraz daha lütfen dikkatli olun. Gördüğünüz gibi yani yüz milyonlarca takipçisi olan hesapları bile hackleyebiliyorlar. O yüzden bilmediğiniz linklere sakın ola tıklamayın.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Jumps.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé. Te cógeme, pero te coge.
2: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
3: Radyo Fenomen burası. Keyifli hafta sonları, Serdar ben. Fenomen Kafe'de sosyal medyanın gençlerin dikkat süresini kısalttığı yönündeki tartışmalara yeni bir araştırmanın yanıtını sizlerle paylaşacağım. Aslında bu dikkat süresinin kısalmasına bu araştırma bir çözüm önerisi sunuyor. O da şu: bir müzik aleti çalmayı öğrenmek. Evet, Kanada'da McMaster Üniversitesi araştırmacıları 8-34 yaş arasındaki 268 kişi üzerinde bir araştırma yapmışlar ve müzik eğitimi alanların dikkat gerektiren görevlerde daha hızlı tepki verdiğini ve dikkatlerinin daha az dağıldığını tespit etmiş. Yani farkındaysanız birçoğumuzun artık dikkat süresi epeyce kısalmış durumda ve araştırmacılar bunu biraz müzikle çözebileceğimizi iddia ediyorlar. Onlara göre işte enstrüman çalmak, ritim öğrenmek, nota okumak, hataları düzeltmek ve bir sürekli odaklanmak gibi beceriler gerektiriyor bu çalma işlemi, enstrüman çalma işlemi ve işte bu da beynin dikkat mekanizmalarını adeta bir egzersiz gibi çalıştırıyor. Yani sizler de dikkat eksikliğinden dem vuruyorsanız bunun çözümü müzik ve işte bir müzik aleti çalma olabilir, aklınıza bulunsun. Pekala, ben Serdar, Fenomen Kafe'den bu hafta sonu için de bu kadar. Hepinize güzel bir hafta sonu ve yeni hafta diliyorum. Önümüzdeki hafta sonu yepyeni bir Fenomen Kafe'de buluşalım, olur mu? Hoşçakalın.
2: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Antalya 99.5. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com. Reklam.
1: ETS yaz fırsatları başladı.
2: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili.
1: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.

0: Didi bu yaz çok havalı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
0: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları.

0: Paramparça güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Bebek bezlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 6-8 Haziran tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
2: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
6: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Fenomen İlk 40. Hafta boyunca en çok istenen, en popüler 40 şarkının geri sayımı
1: K-Bili ile her cumartesi 15'te,
2: her pazar 13'te Fenomen'de.
0: Fenomen'de.

sonları geri sayım heyecanı yaşanıyor biliyorsun. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkıyı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ KBL ile Fenomen ilk 40'ta geri sayıyoruz. Listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar, yine çekişmeli, iddialı bir liste oldu. Ve işte bu haftanın 40 numarası Alex Warren ve Ordinary sonrasında bir basamaklık yükselişte 39 numaradayız.

isimli albümünü yayınlamıştı Ed Sheeran. Bu albümünden arka arkaya hit single'lar dinlemeye devam ediyoruz. Ve işte Hint ezgileriyle bulanmış Ed Sheeran tarzı. Bu hafta fenomenin 40'ın 33 numarası Sefa Radyo Fenomen'deydi. Geri sayım tüm hızıyla devam ediyor. Birazdan 32 numarada Şensi bizi karşılayacak.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalık ve içecekten ev bakıma yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor.
3: Bazı tatiller yeni deneyimlerin kapısını aralar. Havuza açılan odalar alabildiğine Akdeniz. Michelin yıldızlı şefler, padel, katamaran, okçulu. Finest'te tatil keşfe dönüşür. Detaylar ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444 28 22.

0: Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Reklam.
5: Radyo Fenomen.
6: Maksimum hit müzik. Feral ilk 40.
7: 32 numara.

ediyor. Romanya'dan ikili Sikotoy ve Minelli'yi bir araya getiren Yesterday bu haftanın 29 numarasıydı. Birazdan 28 numara da aynı zamanda bu haftanın bir diğer yeni girişi. Müzik dünyasının efsanevi isimlerinden The Chemical Brothers bizi karşılayacak. Reklam. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Maksimum iş yerim şimdi İşpos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

0: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen.
3: Maksimum hit müzik. Feral ilk 40.
4: 28 numara.
3: Feral ilk 40.
4: Yeni giriş.

0: saf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine

0: Biletini al.com. Hayatını yaşa.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Reklam.
3: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik. Feral ilk 40.
4: 23 numara.
2: Feral ilk 40.
4: Yeni giriş.
2: Fenomen de yeni.
5: This is the best song. Listen to our new single.

0: şarkısına göz atacağız. Nedir? Önümüzdeki haftalarda muhtemelen listede göreceğimizi düşündüğümüz single'lardan biri. İşte Radyo Fenomen'de Fenomen 40'ın bu haftaki aday single'ı Josh Favaz ve Girls Wanna Have Fun.
1: Fenomen 40.
2: Aday şarkı.

hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı fenomeni 40'ta ben DJ KB'li ile geri sayımda 20 şarkıyı geride bıraktık demiştim. Ve işte bu haftanın 20 numarası Ray ve Where's My Husband radyo fenomendeydi. Bir basamaklık yükselişle 19 numaraya geldiğimizde senin de duyduğun gibi tempoyu da yükseltiyoruz. Radyo fenomende bu haftanın 19 numarası Brian.

müzik dünyasında Afro House fırtınası devam ediyor biliyorsun. Ve Afro House'un son yıllardaki en çok konuşulan isimlerinden Shims önderliğinde Fire Fire fenomeni 40'ın bu hafta 13 numarasında yer aldı. Adım adım zirveye doğru ilerliyoruz. Birazdan 12 numarada Shaggy ve Aiken ikilisi bizi karşılayacak.

0: yetiştirmeye iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 mililitrelik deodorant ve 20 mililitrelik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa Migros bazaları ve Migros uygulamasında.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
4: Radyo Fenomen.
5: Maksimum Hit Müzik. Feral ilk 40.
6: 12 numara.

0: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis

0: indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalık ve içecekten ev bakıma yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Reklam.
7: Radyo Fenomen.
8: Maksimum hit müzik. Şu an ilk 40.
9: 8 numara.

ve Jenny ortaklığı Drakul oldu. Ve bir numaraya geldiğimizde ise 7. haftasında da zirvedeki yerini koruyan iki isim. Radyo Fenomen'de BB Rexy ve Faithless ortaklığı New Religion bu haftanın da bir numarası. Herkese keyifli tatiller. Fenomen ilk 40. Bir

0: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Balıkesir 94.7. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com. Reklam.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPost'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPost oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPost'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
4: Radyo Fenomen.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: Bebek bezlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 6-8 Haziran tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Migros hepimize iyi gelecek.
4: Reklam. Radyo Fenomen.

Maximum Hit Music. Oi.

0: Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, Karasal Yayın'la tüm Türkiye'de. Yalova 101. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomenturk.com. Reklam.
1: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
2: Bebek bezlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 6-8 Haziran tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros,
3: her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler. Reklam.
4: Radyo Fenomen. Maximum Hit Müzik.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPOS'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPOS oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Radyo Fenomen.

Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Konya 93.7. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomenturk.com.

Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Radyo Fenomen. Fenomen'de gece boyu maksimum eğlence maratonu. En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları.
1: Dans şarkıları.
0: Şimdi
1: The Vibe.

0: Radyo Fenomen. Fenomen'de gece boyu maksimum eğlence maratonu. En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları.
1: Dans şarkıları.
0: Şimdi.
1: Back to the future.